0: Ayam, Manda Basiliac du transport.
1: Et mon mec, ton petit n'a pas dit ça, c'est Patrick Barassio.
2: Ah,
1: donc ça, quand tu as un bien soin, toi là.
2: Ah,
1: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
2: ça,
1: ça, ça, ça, ça, ça, ça,
2: ça,
1: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
2: ça,
1: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
2: Merci.
1: Ah, merci.